Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Yara alıyordu Hamza'ya. Gök alıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese günaydınlar, umut sabahlar diyoruz. Bugünkü Haziran Salı sabahındayız ve sizlerle günaydın programında canlı yayında yine bu güzel sabahı paylaşma mutluluğunu yaşıyoruz ve programımıza hoş geldiniz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta şu an bizleri evlerinde olup da dinleyen, kahvaltı yapan bütün dinleyenlerimize afiyet bal şeker olsun diyoruz. Gününüz aydın olsun ve günaydın programımıza hoş geldiniz diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve bu güzel sabah hayırlara vesile olsun yine. Hamdolsun şükür olsun diyoruz. Bu güzel sabahı da gözlerimizi açıp sevdiklerimizi görebildiğimiz için şükürler olsun diyoruz. Yüce Rabbimiz bu güzel günü hayırlara vesile eylesin, bize bol şansı, huzurun, mutluluğu, sağlığı, aşkı, sevgiyi ve bol parayı getirsin inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Sürüşendiyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da bu güzel sabahtan ne diyoruz? Hayırlı sürüşler, yolunuz açık olsun.

Ve günaydınlar, iş başı yapan bütün çalışan arkadaşlarımıza, gerek devlet dairesinde çalışanlarımız olsun, gerekse serbest meslekte çalışan bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin.

Aydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Ve sınavları olan bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Allah utandırmasın diyoruz inşallah. Öğretmenlerimize de kolay gelsin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, avukatlarımıza, mühendislerimize, sonsuz egzersizlerimize yetiyor ve günaydınlar diliyoruz. Kolay gelsin. Ve hasta yatağında olan bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız sizlerle. Yüce Rabbimiz en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Amin.

ve yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize günaydınlığımız sabahlar diliyoruz. Kerkük'ten, Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan ve bütün Türk dünyasına da selamlar olsun.

Evet arkadaşlar ve bu güzel sabahta dilerseniz güzel açılış şarkımızı dinleyelim. Güzel şarkıyla programımızı da başlatalım sizlerle ve dilerseniz güzel şarkımızı size baş başa bırakalım.

0: acayipsin.
1: Ve bu güzel açılış şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Oynama şıkıdım şıkıdım dedik. Ve bu güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta sizlerleyiz. Açın şarkımızı dinledik ve dilerseniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61, tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Ve hemen mesajlarımıza geçelim arkadaşlar ve bakalım bu güzel sabahta kimler mesaj göndermiş ve gönderecekler ve hangi istekte bulunacaklar. Tabii ki de sırayla tek tek gelen mesajlarımızı paylaşacağız ve isteklerinize yer vereceğiz her sabah olduğu gibi. Ve ilk mesajımıza başlayalım. Günaydınlar, ben Ayla. Eğer mümkünse Cumhurbaşkanı Hanım Sibelcan'ın sesinden "Tamam o zaman" adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim eşime, çocuklarımıza ve özellikle de aileme ve eşimin ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar sizlere diye yazmış. Teşekkür ediyoruz aile arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz güzel şarkımızı Sibelcan sesinden hep birlikte dinleyelim. Tamam o zaman.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı aile arkadaşımızın isteği üzerine dinledik. Tamam o zaman dedik Sibel Can sesinden. Ve bakalım bir diğer isteğimiz de kimin sesinden olacak? Hangi arkadaşımız istekte bulunuyor?

Hemen mesajımızı paylaşıyoruz. Günaydınlar Cumut abla, nasılsın? Eğer mümkünse Kurtuluş Kuşun Sesinden Toplu Tüfekli adlı şarkıyı benim için çalar mısınız? Bu şarkıyı aileme armağan ediyorum ve özlediğim sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenlerime gelsin sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz ince arkadaşımıza göndermiş olduğum mesaj için. Ve tabii ki de dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Diğer mesajımıza geçiyoruz. Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar. Ermin Gülse, Serdar Ortaç'ın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum. Duygusal olursa sevinirim diye yazmış. Tabii ki de arkadaşımız ve bu şarkıyı kimlere armağan ediyor? Bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Değerli arkadaşımız, dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Sevgili dostlarımız Serdar Ortaç'ın sesinden olacak ve güzel şarkımız sizlerle.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Serdar Ortaç'ın sesinden dinledik ve diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş? Hüseyin arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizlerden Demet Akalın sesinden Türkan adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve sevgilime armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğum mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı Demet Akalın sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Paylaşmadan önce telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yolunda da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli. Ve hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelmiş? Herkese günaydınlar. Ben Mehmet Kerkük Adatyon'dan. Her mümkünse İhsan Cuman sesinden Nur Oldum adlı. Mani istiyorum ve bu maniyi çok sevdiğim aileme gelsin, arkadaşlarıma ve biricik aşkıma armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Mehmet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana göndermiş olduğun mesaj için ve dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor, sizlerleyiz ve elimizde oluşan bir diğer mesajımızı da paylaşalım sizlerden. İntisar arkadaşımızdan gelmiş: herkese hayırlı sabahlar, eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum, Fatih Bulut'un sesinden seçimi size bırakıyorum ve bu şarkı eşime, çocuklarıma ve bütün dost akrabalarıma armağan ediyorum, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İntisar arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Ve diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Hasan arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar. Eğer mümkünse sizden güzel bir Türkmence mani istiyorum. Şu an arkadaşlarla birlikte sizi dinliyoruz. O zaman selamlar olsun yanındaki bulunan arkadaşlarına. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere armağan ediyorum ve sizlere sağ olun diye yazdı. Değerli arkadaşımız, teşekkür ediyoruz kendisine. Bizden Türkmence mani istedi ve dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Günün sözü diyor ki, bir gün herkes mutlaka kaybettiği şeylerin değerini anlayacak. Ama o gün hiç kimse yerli yerinde olmayacak.

Evet arkadaşlar, elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz sizler için. Ve bakalım diğer mesajımız kimden gelmiş?

Ve diğer mesajımız kimden gelmiş? İbtisam arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar. Eğer mümkünse Cumhur Hanım sizlerden güzel bir Arapça şarkı istiyorum. Semira Said'in sesinden olursa memnun olurum. Ve bu şarkıyı eşime çocuklarıma armağan ediyorum. Ve sizlere gelsin ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Ve isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Nostalji bir şarkı olacak. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar.

Evet arkadaşlar, bu güzel Arapça şarkımızı da dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve sizlerle olan birlikteliğimiz bu güzel salı sabahına tüm hızıyla devam ediyor. Ve tabii ki de bizleri dinleyen bütün dostlarımıza tatil aferden mendeye kadar bir kez daha ne diyoruz? Günaydın programımıza. Hoş geldiniz ve en güzel şarkılar size için olsun diyoruz. Ve sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir gün diliyoruz. Ve en güzel şarkılar da sizler için gelsin diyelim. Sevgili sürücü arkadaşlarımıza da Allah ne diyoruz, rızıklarını versin taksici arkadaşlarımızın. Amin diyelim hep birlikte.

Ve hemen diğer mesajımıza paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Nurettin. Eğer mümkünse Abdül İlham'ın sesinden. Abdullah adlı Türkmence mani istiyorum ve bu mani yanımda bulunan arkadaşıma Abdullah armağan olsun ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Nurettin arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajı için ve tabii ki de güzel manimizi istek üzerine birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizi dinledik. Elimde dolaşan mesajımızı da paylaşalım sizler için. Programımızın devamlı arkadaşı Ersen Soran'dan geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bizlerden İlham Abud'un sesinden mani isteyip zaten şimdi vermişydik. Ve bu maniyi bize armağan edip de bütün Türkmen FM kadrosuna ve sizlere, kardeşlerine, arkadaşlarına ve bütün sevdiklerine armağan edip de teşekkürlerini de iletip de. Teşekkür ederim biz de sana Ersen Soran arkadaşımız. Tabii ki de güzel şarkımızı dinledik. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta sizler için günün hayatını paylaşırız. Ve hayatımızdır ki, kör baktım, yol itirip kör baktım. Bu kocaman dünyada seni gördü, kör baktım.

Evet sevgili dostlarımız, az önce bize ulaşan mesajı paylaşmıştık programımızın devamlı arkadaşı Ersen Sorani'den. Abu Dilan'la Mernis demişti. Biz zaten o an vermişydik. Yazıp ki dergiştirdim fikrimi. Gadir Hamdi'nin sesinden istirem. Güzel bir mani. Seçimini dergiştirdi tabii ki dedik arkadaşımıza. Size üzerine güzel manimizde hep birlikte dinleyeceğiz. Ve teşekkür ederim bir kez sana göndermiş olduğu mesaj için değerli arkadaşımız. Ve güzel manimizde hep birlikte dinleriz.

Ve manimizin ardından sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve elimize oluşan diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Nur arkadaşımızdan gelmiş, herkese hayırlı sabahlar diyor ve eğer mümkünse Ebru'nun sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı aileme armağan ediyorum ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış arkadaşımız. Sen de sağ diyoruz ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ebru Yaşar ne diyecek? Sırtımdan vurdu diyecek ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

O beni sırtımdan vurdu, düşmanıma gitti, yar oldu. Ve bu güzel şarkımızı Ebru Yaşar'ın sesinden dinlemiş olduk sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz bizi dinleyen bütün dostlara.

Ve hemen mesajımızı okuyalım. Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar. Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten Gözleri Bela Kız adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve sevdiğime armağan olsun. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta da atasözlerimizin birkaçını size için paylaşıyoruz. Kalaylı bakır küflenmez. Kalbin yolu mideden geçer.

kalıp kıyafetle adam adam olmaz. Kankus kızılcık şerbeti içtim de.

kemikle deri, yemekle diri. Kepenek altında er yatar. Kendi düşen ağlamaz. Kem söz kalp akça. Kelin ilacı olsa başına sürer.

Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. Kimse bilmez kim kazana kim ye. Kiminin devesi, kiminin doğası.

Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Evet arkadaşlar, güzel atasözlerimizin birkaçını size için paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve burç severlerinin meraklarını gidereceğiz.

Sevgili koçlar, yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizi sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinizde yansıtacaksınız.

Sevgili Boğa, birlikte çalıştığınız kişinin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir. Disiplinli yönlerinizi karşınızdaki insanlara da yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

Ve şimdi de ikizler burcumuzun yorumlarına göz atıyoruz. Diyor ki, tutkularınızın geçici olmasından dolayı odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışma içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

Ve yengeç burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki düşüncelerinizi gecikmeden ortaya atmaktan korkmadığınız için çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermek gibi bir tavrınız yok. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza

Sevgili aslanlar, olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle bir takım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Çevrenizdeki kişilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.

Sevgili Başaklar, iş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi eğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymalısınız sevgili Başak.

Lanet olsun seni böyle sevdiğimi sevgili dostlar ve bu güzel şarkımızda Ceylan'ın sesinden dinledik. Geri kalan 6 burcumuzun yorumlarına göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili terazi burçlar, somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi olumlu bir şekilde alıyorsunuz. Sizinle işbirliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

Akrep Burcu, aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla onunla birlikte ortak enerjinizi birleştirebilirsiniz. Ve bakalım Yay Burcu ne diyor? Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde sizin adınıza yaratılan koşullardan da hoşnut kalıyorsunuz. Düşündüğünüz konularda takıntılı olduğunuz bir gün. Sevgili oğlaklar, çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinize çevrenizdeki kişiye olumlu etkiliyorsunuz. Dostlarınızın sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak. Ve bakalım Kova Burcumuzun yorumuna. Diyor ki, inatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve bir takım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. Zevkleriniz öne çıkıyor sevgili Kova. Ve son burcumuz Balık diyor ki, ısrarlı bir şekilde takıntılı olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz. Onları ikna etmelisiniz. Evet arkadaşlar, ve atasözlerin günün burçlarını da sizlerle paylaştık sevgili dostlarımız bu güzel sabahta. Ve biz ailen sürenin de sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Allah kısmet ederse yine aynı saatte aynı adreste sizlerle olunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Siz sevenlerinize, sevdiklerinize iyi bakın. Hayat çok kısa. Bu kısacık hayatta birbirimizi kırmaya hiçbir zaman gerek yok diyoruz. Hayatı güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşamaya gayret edelim sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM farklı sözünle. Programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
4: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmenci şarkılarla devam ediyor.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

سوار انسان سوار انسان بو ألم دبالي أضو أرنجدار بيلم دبالي aşkın yazısı aşkın yazısı böyle yazılmış sevdo gönderi hak olabilir sevdo gönderi hak olabilir.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Nezar Hamidi, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Washington'la işbirliği genişletilmesinin önemi vurgulandı. Petrol ürünleri dağıtım şirketi Başbakan Ali Fahri Zeydin'in süper ve iyileştirilmiş benzin için acil ithalat sevkiyatlarını onayladığını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi Başbakan Ali Fahri Zeydin'e ülkenin yüksek çıkarlarının korunması için gerekli adımları atmaya etkisi verdi. Irak Hava Yolları hacıların dönüş organizasyonu kapsamında Cidde'den gelen ilk uçuşun ulaştığını duyurdu. Irak Hava Yolları, Irak'la Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, özel gereksinimli bir vatandaşa saldıran güvenlik görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. Kuzey Irak'ta meydana gelen eğitim kazasında biri Amerikalı, diğeri İngiliz iki asker hayatını kaybetti. Basın kaynakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tul beldesinde İsrail İHA'ları tarafından 3 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Haber Ajansı Deir Mimas Belediye Başkanı'nın gizemli koşullarda öldürüldüğünü ve belde muhtarının silahlı saldırıda yaralandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah saldırılarını sürdürürse Beyrut'u hedef alacaklarını açıkladı. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonfort, İsrail'in Lübnan'daki artan ilerleyişini büyük bir stratejik hata olarak nitelendirdi. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran'ın Lübnan'ın tamamında ve güneyinde ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna şehrine düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: ...90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Hayırlı akşamlar bütün insanlarımızın. Hayırlı akşamlar bütün beylere, hanımlara ve çocuklarımıza, yaşlı insanlarımıza, genç insanlarımıza. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için değerli dostlarımız. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Yeni bir aya ve haftaya başladık değerli dostlarımız. Bayram bitti. İnsanlarımız hala bayram tabii ki de sevincinde kalıpları değerli dostlarımıza diyelim ve dün de dışarısı çok kalabalığıydı. İnsanlar buradan ailesiyle çıkıplar yemek yemeğiydi. Bazı insanlarımız var çıkmıştım molda dolanırdı ve aynı vakitte buradan değerli dostlarımız, çocuklarımız da keyifliydi. Allah bütün insanlarımızı hep böyle saadet içinde kaldırsın ve değerli dostlarımız buradan bütün dinleyicilerimize ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına bugün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selamı kabul edin. Ve aynı vakitte gurbette bulunan insanlarımıza onlara da mutlu akşamlar dilerim inşallah. En yakın zamanda öz yurdumuza dönersiz. Ve Türk dünyasında bulunan Türk vatandaşlarımıza iyi vakitler dilerim.

Ve aynı vakitte şoför arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar. Görev başında olan bütün kişilere sizlere ne diyeyim, Allah saklasın sizleri. Ve sizlere de hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Avukat arkadaşlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar. Aynı vakitte mühendislerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize hayırlı, mutlu vakitler. Öğrenci arkadaşlarımıza da mutlu vakitler dilerim. Ve aynı vakitte sınavlar var şu anda değerli dostlarımız. İnşallah güzel bir şekilde sınavınızı geçersiniz ve iyi bir not alasınız değerli dostlarımız. Programımız başladı ve sizlerle devam edecekti. Gidelim bir güzel açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkısından sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Ali arkadaşımızdan gelip yazıp Bağdat yolundan katılalım sizlerden. Mümkünse bir şarkı istirem gönüllerinin sesinden olsun, armağan ederim özünü. Sizlere ve bütün dinleyicilerimize armağan gelsin. Ve teşekkürler, iyi vakitler dileyip bizler için.

0: çiçek.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için ve bütün insanlarımızın. Değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip.

Elimize bir mesaj ulaştı. Selamun aleyküm abla, hayırlı akşamlar dileyip bizler için ve bütün insanlar için yazdı. Ben Hamza Abu Yusuf. Altın Köprü'den katıldı bizlerden tabii ki de. Ali Benen'in sesine bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Armağan olsun sizlere ve Türkmen Eyli Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyicilere, sağ olun, var olun yazıptı.

0: bulmuşuz.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Gönüllerinin sesinden oldu inşallah beğendiğiniz özünü. Ve değerli dostlarımız, arkadaşımız bizden Ali Benen'in sesinden bir şarkı istemişti. Emre de sen diyağın sene ve özellikle de bütün Ali Benen'in sevenlerine armağan olsun değerli dostlarımız. Ve burası Türkman FM Uydu Radyosu. İnşallah güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Ve değerli dostlarımız, bakalım hangi şarkısı olacaktır ve şarkının sözlerini merak ederek gerçekten değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyin ve bu güzel şarkı bütün dinleyicilere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve programımız sizlerle devam ediyor tabii ki de.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bir daha sizlere numaramızı hatırlattım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımıza diyelim. Ve programımız tabii ki de devam eder sizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıptı dilerseniz hemen okuyalım sizler için özünü. Buradan arkadaşımız yazıp eğer mümkünse iyi akşamlar dileyip bizler için iyi yayınlar dileyip de yazıp eğer mümkünse bir şarkı istip adını yazıp bu şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere sağ olun varlığını yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız devam ederek yarın şarkımızı dinleyelim.

Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam edir, programımızda devam edir değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıp, selam, ben Mustafa Mavi Göz, Mustafa Parlağ'ın sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Can parçam armağan olsun, yazı bütün Türkmenlere. Teşekkür ederiz senden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı yazıp merhabalar, nasılsınız? Ben Maral, İstanbul'dan katılım sizlerden Lina Hanım. Eğer mümkünse yeni Türkmenca şarkısını istirem sizlerden, bahçaların gülüsen şarkısını armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de bütün Türkmenlere, bütün kadınlara armağan olsun deyipti.

Emre'ydi sensen, Emre'yet sen. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız en gizli şekilde sizlerle devam eder. Eğer isterseniz istekler programıyla katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaştı. Dilerse Uz Okyağın Esam arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Nina Hanım, eğer mümkünse sizden Muazzez Ersoy'un sesinden bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özünü ekibuze ve sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip. Murat Bozkurt'tan gelip bizler için arkadaşımız yazıptı. Selamun aleyküm gözlülerim. Türkmeneli bir şarkı istirem Nebil Koryan'ın sesinden olsun deyip de teşekkür ederiz senin. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var senin. Ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve buradan Neriman arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse günün sesine bir güzel şarkı verirseniz memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dinleyicilere ve Lina Hanım sizlere özellikle armağan olsun, sizler çok severim yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle ve hayırlı akşamlar bir daha bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıptı. Selamu aleyküm, mesel khair, şlankum zeyni, inşallah atlıp oğniyet Ahmet Vacid, gel canım gel. Ehdi hel kadir Türkmen FM, ul ehli ul ahbabi ul ukhvani ul azdiqai, eşkürküm. Ani Arsen Soran yazıptı. Teşekkür ederiz sana Arsen arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ahmet Vacid'in sesinden bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Şimdi elimize bir mesaj ulaşıptı. Yılmaz arkadaşımız yazıptı. Bülent Ersoy'dan bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü Bilgi Pazar'da olan bütün çalışanlara ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Nur arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse bir şarkı isterim İbrahim Tatlıses'ten, Armağan Edirem Özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de Türkmenlere armağan olsun deyiptir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve programımız sizlerle devam edelim. Buradan Kırmızı Gül'den bir mesaj gelip bizler için yazıp merhabalar, nasılsınız? Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir güzel şarkı varsa öz memnun olduk, armağan ediyoruz özüm bütün dinleyicilere. Lina Hanım, sizleri çok severek ve teşekkürler yazdım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp merhaba keyfil hal ani umsi merhaba ehdi ugniye şu natır lil mutrub ve el kufuri ehdi hel hadratkum selina ve ahuya Muhammed ve şükran ilkum yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz tabii ki destekler programını sunuruz sizlerden değerli dinleyicilerimize diyelim. Eğer istiyorsanız katılmak numaramızı hatırlatalım sizlere, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat tahiyyat ilkum. Cemiyan min el kalb mümkün on el kibariye tahiyyat Usam el Bayati. Usam el Bayati teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerden. Değerli dostlarımız dilerseniz gidelim kibariyanın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim.

dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı beraber dinledik. İnşallah arkadaşımızı beğendi özünü. Ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın. Emel arkadaşımız yazdı bizler için merhabalar. Zavkuza bir güzel şarkı verseniz memnun olduk sizden. Ve değerli dostlarımız az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bakalım sizi. İstek şarkı uzun olacaktır. Şarkını kimlere armağan etsiz? Ve değerli dostlarımız bütün sevgiler sizler için gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan değerli dostlarımız hemen okuyalım. Hasan arkadaşımız yazıp tüm merhabalar. Yıldız Tilber'in sesinden bir şarkı verse öz memnun olduk. Armağan edirik özün Lina Hanım sizlere. Ekibimiz armağan olsun. İyi yayınlar, iyi vaxtlar dileyip de bizler için.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, Ayşe arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar. Lina Hanım, eğer mümkünse İbro Gündaş'ın sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun bütün dinleyicilere, özellikle de Türkmenlere, kadınlarımıza armağan gelsin ve teşekkürler yazıp. Evet değerli dinleyicilerimiz, siz de katılın bakalım, sizi üstelik şarkı uzun olacaktır. Ve eğer siz Söz Türkmen FM Uyduradyosu'nu dinlemek, 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımıza ne diyelim, programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan değerli dinleyicilerimiz, Nihat arkadaşımızı yazıp eğer mümkünse intizarın sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk ve armağan ederim özünü eşime ve teşekkürler yazıptı.

Gençlerimiz programımızın sonuna ulaştık ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Ayşe arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Sezen Aksu'nun sesinden bir şarkı isterim. Armağan ederim özüm bütün dinleyicilere. Lina Hanım sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kalalım sizlerle. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıklı.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Nezar Hamidi, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Washington'la işbirliği genişletilmesinin önemi vurgulandı. Petrol ürünleri dağıtım şirketi Başbakan Ali Fahri Zeydi'nin süper ve iyileştirilmiş benzin için acil ithalat sevkiyatlarını onayladığını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi Başbakan Ali Fahri Zeydi'ye ülkenin yüksek çıkarlarının korunması için gerekli adımları atma yetkisi verdi. Irak Hava Yolları hacıların dönüş organizasyonu kapsamında Cidde'den gelen ilk uçuşun ulaştığını duyurdu. Irak Hava Yolları, Irak'la Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı özel gereksinimli bir vatandaşa saldıran güvenlik görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. Kuzey Irak'ta meydana gelen eğitim kazasında biri Amerikalı, diğeri İngiliz iki asker hayatını kaybetti. Basın kaynakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tul beldesinde İsrail İHA'ları tarafından 3 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Haber Ajansı D20 Mas Belediye Başkanı'nın gizemli koşullarda öldürüldüğünü ve belde muhtarının silahlı saldırıda yaralandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah saldırılarını sürdürürse Beyrut'u hedef alacaklarını açıkladı. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonfort, İsrail'in Lübnan'daki artan ilerleyişini büyük bir stratejik hata olarak nitelendirdi. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran'ın Lübnan'ın tamamında ve güneyinde ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna şehrine düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Boşuna mı çektim dertleri?

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Sevgili programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler, değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler ve Sevgili programı başladı. Ve güzel bir şekilde devam edecekti sizlerden bu güzel akşamda. Sevgili dinleyenler bir gün günlerden sağladı. Umarım güzel bir gün geçirdesi sevdikler uzdan ve aile uzdan beraber. Son vaxta sizlerden mən Dünya Bulut. Tabii ki de her gün her akşam sizlerden olacağıq. Sevgili dinleyenler ve istekleri programı. Davam ederiz sizlerden güzel bir şekilde programımıza hoş gelipsiz ve safalar getirip siz değerli dinleyenler. Buradan saygı salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize buradan diyarık akşamımız hayırlı olsun.

Sevgili dinleyenler, hemen numaramız, sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere WhatsApp yoluyla güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Değerli dinleyenler, numaramızı hemen sizlere tekrardan hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımız da sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programı sizlerden devam edilir canlı canlı. Geçen hemen ilk mesajımıza tabii ki de güzel mesajlar elimize ulaşır. Tek tek yavaş yavaş sizlerden gelen bu güzel mesajlar. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm. Sizlerden bir şarkı sırdım. O da Seyf Nebil'den olsun. Eğer mümkünse Arapça ve bu şarkını armağan edirəm Ahmet'e. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden hemen geçeğin sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm ben Ali Ömer Altınköprü'den katılan programımıza sizlerden Serdar Ortaç'ın bir güzel şarkısını sirdim armağan ederim ilk önce sizlere ve bütün Türkmen ili armağan olsun sağ olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve Serdar Ortaç'tan bu güzel şarkısını da sizlerle birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Ve numaramızı hemen sizlere hatırlattım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba, iyi akşamlar. Sizlere demiş şarkı sırdım Arapça, şiirinden olsun. Ve bu şarkını oğlum Nezer babasına armağan olsun. Ankara'da yaşarı teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden hemen geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp İyi akşamlar necesen Dünya Hanım. Teşekkür ederim sağ olasın. Yazıp da bir şarkı istedim sizlerden Türkmenca. Esam Cuma'nın yeni şarkısı eğer mümkünse. Buradan yazıp tarmağa nedirin bütün sevdiklerime ve aileme, kardeşlerime ve bir de sizlere ve bütün Kerkük milletine sağ olun, var olun.

Ve tabii ki de İsam Cuma'nın bu güzel yeni şarkısında sizlerden ha birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi?

Ve sıradaki mesajımız, o da Enver Anasından gelipti, yazıptı. Hayırlı akşamlar herkese. Sizlerden bir şarkı istirdim, Mihriban adlı şarkısını. Ve bu şarkını armağan edirəm kardeşim Mehmet'e ve sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, iyi akşamlar. Sizlerin bir güzel Türkmenca şarkısı istedim. O da Abud İlhan'dan olsun. Ve bu şarkını yazıp da armağan ederim herkese. Ve özellikle sizlere de armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

0: Ve sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler bir telefon bağlantımız var. Ya alo. Maalesef hattan düştü arkadaşımız. Geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhabalar necesiz. İnşallah iyisiniz. Sizlerden bir şarkı istirdim. O da Azer Bülbül'den olsun. Eğer mümkünse ve bu şarkını babama armağan ederim. Ve bir de sizler armağan olsun. İyi günler dilerim sizlere yazıptı. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo. Merhaba. Merhaba.
0: Merhabalar.
1: Ben Ömer Abad. Düşünmekte.
0: Bel, hoş geldin programımıza. Necesin?
1: Ya bak. Sen ne dersin? İyi ki abla.
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim.
1: Abla mı? Modest. Sen iyi ki ben de iyiyim.
0: Allah'a şükür. Hamdolsun.
1: Hamdolsun. Abla bir şarkı Ramazan verin ha.
0: Tabii buyurun.
1: Ne şarkısın? Kuruksuz çocukları.
0: Bəli.
1: Necat Mustafa.
0: Tamam. Tamam oldu. Kim var makan etsin?
1: İki. Sana. O bütün radyoyu çekti onlara.
0: Tamam. Başka?
1: O bütün arkadaşlara düz kurmazsa. O köylerde, Bayat köylerinde.
0: Başka?
1: Sağol var.
0: Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Arkadaşımız bizlerden Necdet Mustafa Kemal'dan bir güzel şarkısını istemişti. O zaman Gidağ'ın şarkısını dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız o da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelipti. Yazıp selamun aleyküm. Bir şarkı sırrım sizlerden Arapça. Seyf Nebil'den olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazıptı. Babam armağan edirəm ve sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler. Az önce tabii ki de Ruhi arkadaşımız bizlere bir mesaj

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Hemen geçeğin sıradaki mesajımıza o da İsmail'den gelip yazdı. Merhabalar, iyi vakitler ve iyi günler dilerim sizlere. Bir güzel şarkı istedim sizlerden. Türkmen'de olsun, Ömer Köprülü'den olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını herkese armağan olsun ve bütün dinleyicilere teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

0: Sen benim sevgime layık değilsin.
1: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında Ömer Köprülü'nün sesini sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Seyif'ten yazıptı merhabalar. Bir şarkı sırrım sizlerden Halit Kerkükli'den olsun. Rabbim şahattı. Bu şarkını herkes armağa edelim. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza, o da Sara'dan gelip de yazdı. Merhabalar, iyi akşamlar Necasiz. Teşekkür ederek sağ olasan yazıp bir güzel şarkı istedim sizlerden. Gülşen'den olsun eğer mümkünse bir güzel şarkısını herkes armağan ederim. Yazıp buradan çocuklarıma da ve anneme de armağan olsun ve bir de ablalarıma. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selamun aleyküm, necasiz bir şarkı istedim sizlerden. Mustafa ve Ceceli'den olsun ey mümkünse Sultanım adlı şarkısını ve bu şarkını eşim olmağın edirim. Ve sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam ediyor. Hemen numaramız sizlere hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve Koray Avcı'dan bu güzel şarkısını da sizlerle birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, iyi akşamlar, necasiz. Sizlerden bir şarkı sirdim. Güzel bir şarkı olsun, tek şarkımı sizlere bırakırım eğer mümkünse. Ve bu şarkını herkese armağan ederim. Özellikle aileme teşekkürler. Ve teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıp saygı selamım sizlere ve Kadir Uza ve program sunucusuna teşekkür ederek sağ olasan yazıp ben özel salihi sizlerden Ayet Nazım'ın bir şarkısını istirdim. Sizler armağan olsun ve bir de arkadaşlara ve bütün dinleyicilere armağan gelsin ve bir de Altın Köprü halkına. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ederek hemen numaramı sizlere hatırlattım. Numaramı 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Şimdi de sırada giden Erkan Raşit'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Sevgili dinleyenler, Stelia programına hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinlendik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam eder. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Ve sevgili dinleyenler, geçen hemen bir mesaj ulaştı elimize. Cumhur Kerkükli'den gelip de yazıp, selamun aleyküm, bir güzel şarkı ısırdım sizlerden eğer mümkünse. Zeki Müren'den olsun, Bir Gülü Sevdim adlı şarkısını ve bu şarkını herkese armağan edirem. Sevdiklerime, aileme ve bir de özellikle sizlere ekibiz armağan olsun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

çimerdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdin.

Arulmuş belki de o beni çoktan unutmuş nerede kim bilir aşıktır Allah bilir.

verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldi. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Türkmen elinin başkenti Kerkük'ten yayın yapan Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkesi canı gönülden salamlıyoruz. Ve bu yedice, yani bu haftada sonacağımız Edebi Sayfalar programının yeni bir bölümüyle beraber sizinle baş başayız. Biliyorsunuz ki bizim programımızın en önemli konusu budur, en önemli yönü de budur. Misafirlerimiz, konaklarımız, misafir de demeyelim, Arapça bir sözcüktür. Konaklarımız kendileri sunucudurlar ve bizler onların yanında konak sayılıyoruz. Sadece başta gelen büyük edebiyatçılar veya yaşlı edebiyatçılar değil, Edebi Sayfalar programı herkesin ve her edebiyatçının programıdır. İşte bu yüzden bir yaşlı edebiyatçıyla görüşürken bir genci de bura davet etme ve onların bize evet demeleri bizim için bir onur sayılıyor ve bugün stüdyolarımızda babası da şair, kendi de şair, değerli kardeşimiz, genç kardeşimiz ki edebiyatımızın geleceği olacaklar, Kerrar Abdülvahap Hançerçi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Önce bir Kerrar Abdülvahap Hançerçi, genç olduğu için sorurum senden. Kerrar'ı biz nece tanıyabilir?
1: Kerrar Abdülvahap Hançerçi.
2: 26 yaşındayım. Güzel Sanatlar Enstitüsü bölümünü özümlüyorum. Onun dışında şu anda Türkmen Televizyonu'nda editörlük yapmaktayım. Şiirle ilgileniyorum. Özellikle yeni akım şiirler, postmodern edebiyat olsun, serbest edebiyat olsun. Onun yanında da klasik edebiyatla da ilgileniyorum. Hazev ve koşma yazımında şiirler yazdım.
0: Çok güzel. Yani demek ki gençler indi biraz o kalipleri kırmaya başladılar. Çünkü bizler ha gözümüz açtık ya horyattı ya dörtlüktü ya koşmadı ya manidi veya divan edebiyatıdı veya gazeliyattı. Serbest şiir yazanımız azdı. Başta gelenlerden Nesrin Erbil ablamız ve hocamız olan serbest şiirde ön kazanan. Onun yanında Mehmet Ömer Kazancı Beyler, onun yanında Düz Hurmatı'dan Remzi Çavuş Beyler, onun yanında şu anda Türkiye'de olan Mustafa Ziyai Beyler, bir edebiyatçımız daha var, Kasım Akbayrak. Kasım Akbayrak, bunlar çok güzel serbest şiir yazanlardandılar. Siz de işte bu akımla beraber yürüyorsunuz. Yani edebiyatta da serbest şiiri daha ağır basılı zannedersem.
2: Serbest şiire daha fazla yöneldim. Çünkü dünyada da serbest şiir un kazandı. Özellikle Türkiye'de. Arap dünyasında da büyük un kazandı. Yani baktığımız zaman Araplarda da bu 20. yüzyılın başında başlatan bir işi Nazikül Melaika'ydı. Bedir Şakir Seyyar'ıydı.
1: Onun dışında
0: ilk başta gelen
1: Abdülvahap Bayatlı ve Arap dünyasında da büyük serbest yazanlar var. Nazar Kabbani mesela. Dünya çapında adı şiirleri.
0: Mahmud Derviş. Ahmet Matar.
1: Doğrudu. Yani biz de dünya akımına, şiir edebiyat akımlarına uymaya ve araştırmaya ve yazmaya çalışırız.
0: Peki şimdi biz öz dilimizle yazacağız. Tamam.
1: Tabii ki de.
0: Türkçe yazacağı veya Türkmence yazacağı. Burada olan veya o saydığınız Arapçada olan veya Farsçada veya Rusçada olan veya İngilizce'de olan akımlar ve okullar.
1: Doğru.
0: Bizim edebiyatımızla uyuyor mu, uymuyor mu?
1: Hali hazırda uymur diyebiliriz. Çünkü özümüz de zikrettiğimiz serbest yazanın sayısı azdı. Yeterince çok fazla dergi ki onca tenvi olsun içinde. Ama umurum ve hepimiz de umuruk bunu. İnşallah gelecekte daha fazla yazarımız çıkar serbest şiirde. Ve daha fazla akımlar çıkar. Ve dünyada da ün kazanı şiirlerimiz. Zaten iyi şiirlerimiz de var. Siz de dediniz. İnşallah diyelim.
0: İnşallah. O zaman hemen zaman kaybetmeden Kerrar Bey'den bir serbest şiir alsak.
1: Olur. Aşk senfonileri. Geçti yorgun sayfaları çocukluğumun. Geçti mahur aşk gürültüsü. Güllü yazmalarında baharın. Duruldu kelimelerim. Aşkla bakan gece kondularda ruhum büyülü parmaklarında taşralı işçilerin. Soysuzluk belirdi şairliğimde. Kala kaldım isyan sehpalarında. Ben taşra ve çivit. Kim bile bilir köylü hayallerimi? Kim bile bilir köylü hayallerimi toprak renginde sinematografik biraz. Yasaklı kelimeler duyuyorum her gün. Az sevilmekten nasır tutmuş ellerim. Gün doğmadan saklarım şehadet kokulu isyanımı. Gün doğmadan saklarım şehadet kokulu isyanımı. Zaten hiç sevmedim Temmuz akşamlarını. Krallar geçer sokaklarımdan. Devletler yıkılır çilek kaygısından. Bir umut düşer, yeşerir, yemyeşil dumanlarında hayatın. Solla, sifa, elveda yazılır kitaba.
0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Güzel. Burada bir sözü tabii ki önceden ta sonra kadar çok güzel bir şekilde işlendirip tamamını demek istedim. Bir de içinde olan şehri bir görüntü var. Şehir görüntüsü var. İçinde kullanılan yeni modern sözcükler var.
1: Doğru.
0: Etrafımızda olan olaylardan alınan ve güzelcesine küçük ince tümcelerle işlenen bir şehir. Ama hiç sevmedin Temmuz akşamlarını. Neden?
1: Temmuz akşamlarında sizde bildi Oğuz Çim'in Türkman katliamları olupdu. Ve zannederim hiçbir Türkman Temmuz akşamlarını sevmez.
0: Zaten bizim her vakit Temmuz'umuz kara geçipti.
1: Doğru.
0: 14 Temmuz Temmuz'da oldu. 2003'ten sonra Kerkük Kaymakamiye'de olan olay Temmuz'da oldu. Ondan sonra büyük bir patlama Temmuz'da oldu. Tilafet patlaması Temmuz'da
1: bütün
0: oldu.
1: Bütün Türkmeneli'de Temmuz akşamları yaslı geçer.
0: Onun için Allah kimseye yaz göstermesin. İnşallah bizim de bir gün gelir bu Temmuz akşamlarımız. Papatya gülü kimin açar?
1: İnşallah.
0: Ki ona benzeyelim. Ben sizden bir izin isteyeyim.
1: Buyurun.
0: Programın kılavuzunu sunmak
1: buyurun, istedim. Seve,
0: bizde
1: seve.
0: Program olarak eskiden yatta kalıp veya kalmayan bazı sözcükler var. Veya horiyatlar var. Bunu deyirik. Ama anlamı neydi? Neye işaret edilir? İçinde olan remizler nelerdi? Bunları bilmiyoruz doğrusu. Bundan önce şeyi açıkladık. Karşıda şah devrişlerine hubiyere konmuşlar. Sevani ver sevane oğlu kızı ölmüşler. Şah devrişler kimdi? Hubiyer haradı. Sadece sizin bir şiir yazarken bunun içinde olan sözcükler her birisinin bir anlamı var.
1: Tabii ki.
0: Boşu boşta bir şey gelmiyor. Onun için bundan öncekiler de bizden öncekiler de yazdıkları şiirlerde bu işler var idi. Yazarken şiirde bir anlam, bir sonra şiiriye dediğimiz bir şiirsel bir görüntü olurdu. Bir de kullanılan sözcükler tam tamına yerinde kullanılır. Bugünkü konumuz işte bunu açıklamak için biz bu fakaranı eklemişiz. Kılavuzda diri bir horiyatımız var diri. Bak ektim bostan ayrı. Neyim var dosttan ayrı. İlde bir talan veririm İngiliz Rus'tan ayrı.
1: Ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun. Bu sözcükte geçen İngiliz ve Rus sözcükleri var. İngilizler hepimiz biliriz ki Irak'ı işgal eden sömürgeciler idi. Osmanlı ordusu ne yazık ki buradan çekildikten sonra ki bilirsiniz orada muahede var, muahedet siver var, şey var, milli hatlar içinde olan misak-ı milli dediğimiz yerler var ki biz onlardan bir parçayık. Orada muahedet Lozan ile Lozan Anlaşması ile çekilenden sonra işte İngilizler o zaman Irak'ı işgal etmeye başladılar. Bu sömürgecileri tanımayan yoktu. Yani doğru. Bizim tarihi okuyanlarımızda ve okumayanlarımızda. Çünkü dedelerden bize gelen. Ama Ruslar kimdi? Burada bu horiyattan ben aynıram ki bağa ektim bostan ayrı. Bağı ayrı ekili, bostan ayrı ekili. Bağı neydi, bostan neydi? Burada da bir anlam var. Bağ işte her meyveli ağacı kaldıran yere değil. Bostan ise gül ekilen yerler değili ve onun için ikisi yani bunu ayrı ekmişim, bunu ayrı ekmişim diri. Neyim var dosttan ayrı? Bunu kim hiç yapmışam? Dostça yapmışam. İlde bir talan veririm İngiliz Rus'tan ayrı. İngiliz'i bildik. Epey ki Rus'un işi kurban verirsen ben bundan ayrıram ki bunun ya dostu ya da sevgilisi. O kadar güzelmiş ki ne İngiliz'de ona bir benzer var ne Rus'ta ona bir benzer var. Bunları hepsini bu gözele kurban verir. İngiliz'i bildik. Bakalım Rus kimdi? Rusya halkından olan Islav soylu ve Rusça konuşan kimseye Rus adı verilir. Rusların ana yurdu Rusya'dır. Zamanında Sovyet Birliği'nin en büyük cumhuriyeti sayılırdı. Başkenti ise Moskova'dır. Şimdi biz Moskova diyoruz o yüzden. Moskova'dır. Sovyet Birliği dağılana kadar tüm Sovyet'i teşkil eden cumhuriyetlerinde az çok olsun bile Rus bulunmaktaydı. Ve onlar Rus olmayan yerlerde parmakla gösterilirdi. Çünkü devlet tarafından en çok Ruslara görev verilirdi. Burada ne var? Tıpkı Türkmen bölgelerine Bas rejimi zamanında getirilen Arapleştirme politikasıyla, siyasetiyle oturtulan Araplar ve hepsi de geldikleri yerde büyük mansaplar, görevler alırdılar. Ki Türkmenler ikinci dereceye geçti yani ikinci basamakta olsun. Tam Rusya bunu o zaman Sovyet olarak, birisi Sovyet 7-8 devleti kapsırdı. Cumhuriyeti kapsırdı daha doğrusu. Tam Sovyet olarak aynı politikanı Türkler hakkında kullanırmış. İşte bu ona işaretti. Sovyetler birliklerini teşkil eden tüm cumhuriyetlere devlet tarafından Rus yerleştirilirdi ve her yerde onlara azınlık olurdu. Yani o kadar da dergi de. Mesela bir Dağıstan bölgesi var. İçinde 13 milyon Türk var. Sen getirip sen 100 bin Rus'u oraya koyupsan tabii ki bu azınlık. Ki bu onu anlatmasıdır. Rusların konuşma diline Slav dil ailesine döner ve kendilerine özel bir alfabası vardır. Onun da adı Kirill harfleridir. Bugün Sovyetler Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kalmadı. Allah'ın yardımıyla özgürlük aşıkı Türkler artık istiklal aldı. Bunlardan Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi yeni Türk devletleri kuruldu ve özgürlüğüne karıştı. İnşallah Allah bizim de yüzümüze bakar. Türkmeniyeli devletini kururuk başkentimiz Kerkük ve biz de artık istiklaliyette bir hakkımız var. 4-4,5 milyon Türkmen olarak. Kılavuzumuzu burada bitirdik. Sizden bir şiir daha alalım.
1: Tamam. Bu sefer heze vezninden bir şeyler okuyayım.
0: Çok güzel.
1: Kırık terazi. Bilmezdim sevdavın yükü ağırdı. Bilmezdim sevdavın yükü ağırdı. Məni bu sevdaya gözü uçağırdı. Başıma asmandan aşkı uyağırdı. Kırılsın o kalem yazmasın səni. Yazılan bu sözler bozmasın səni. Bilmezdim yazılan kader karadı. Kaderi bir daha Allah yaradı. Kimler elu tuttu, kim saç taradı. Kırılsın o kalem, yazmasın səni. Yazılan bu sözler bozmasın səni. Bilmezdim bu adı ucanda yazılıp. Zamanda, mekanda, kanda yazılıp. Her gün, her akşam, her anda yazılıp. Kırılsın o kalem yazmasın səni, yazılan bu sözler bozmasın səni. Fikrimi, zikrimi, sevda bağları, ruhumu tuturum, eylim sağları, baştan getmiri, içe dağları. Kırılsın o kalem yazmasın səni, yazılan bu sözler bozmasın səni.
0: Ağzına sağlık. İnşallah. Bozmaz özünü ama sen bu kalemi kırırsan ondan sonra değilse bozma yani seni bilmem ne sevdavuz da bu gençlerin sevdası zaten biz birden sevdak sabaha kadar sokakının başında yatardık ben çıksın bir beliydik o yüzden saçımızda oynayarak görsün bizi sen bana kızın kalemini kırırsan. Ama yine de ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bence bu halk edebiyatı biçiminde yazılıp, çünkü kullanılan sözcükler normal sözcüklerde Türkmen ağzında olan, ki herkes anlasın özünü diye. Bu da bir hünerdi yani, bir sanattı. Bu konuda siz gençler olarak düşüncemiz hangi taraftadır? Normal dille şiir yazılsın yoksa edebi dille şiir yazılsın? Bu birinci sorudu yani.
1: Cevaplayayım. Bence normal dilde şiir yazılması da lazımdı. Modern sözcüklerle de şiir yazılması lazımdı. İkisine de ihtiyacımız var.
0: Nedenleri?
1: Nedenleri birisi bizim folklorumuz, dilimiz, asıl düşman lehçeleri, onlar kaybolmasın, yazılsın. Ve yenge edebiyata da bir taraftan giriş de yapılsın. Çünkü ona da ihtiyacımız var. Ben burada Türkmen lehçesinde yazdığım zaman, ağzında yazdığım zaman, bunu dünya çapındaki Türkçüler anlamayacaktı. Ha belki okur özüm. Ama birçok sözcüğü anlamaz. Çünkü yerel şey vardı, yerli şey vardı. Yani ben çisine de varam. Ama bir tek de profesyonel olarak bir dalı tutması lazımdı.
0: Peki, ben zamanında bir öneri verdim. Şimdi Türk dünyasında olan şiveler farklıdır, bilirsiniz.
1: Doğru.
0: Bizim Azerbaycan'a ne kadar yakınıysa, ne kadar yakınıysa, ama boğaz ayrımı var. Azerbaycan, Bakı'da olanlar boğazları Ruslaşıp, onun için konuşurken bir ağzından çıkan sözcükler sanki bir Rus havası var içinde.
1: Tabii, etkisinde kaldı.
0: Tebriz'de olanlar boğazları Furslaşıp, Sağdan konuşanda sanki bir Furs sözcüğü var içinde. Irak'ta yaşayanlar, Suriye'de yaşayanlar bazıları Arapleşip, onun için bizim konuştuğumuzu onlar konuşabilmez. Şivemiz de fark eder. Peki, eğer biz gerçekten bir Turan kurbağa ısırsak, siz şimdi bu verdiğimiz düşünceye göre bizim şivelerimiz birbirine benzemediğinden anlaşmamız zor olursa Turan'ın nece kuracağını? Demek ki edebiyatın rolü büyüktü burada.
1: Doğru.
0: Nasıl olacak? Siz Cenab-ı Hüzzet'in indi bu yazdığınız bu yazı. Ben zamanında bunu da işte bunu önerdim. Herkes öz şivasında yazarken altında yeni Türkçesini yazsın. Neden? Ha belki ben yeni Türkçe yazanda orada olan fiilin tasrifi veya ismin tasrifi bir ek alıp biraz heceden çıkar.
1: Doğru.
0: Ha, tamam.
1: Doğru.
0: Geldi o. Geldi o. Geldin, tamam? Gelirsen, geliyor musun? Ben gelirsen diyendem öz dilimde üç heceden Allah'ım özün.
1: Doğru.
0: Bunu yeni Türkçe'ye döndüğünde özün beş hece olur. Geliyor musun? Tamam? Belki bu ayrımlar çıkar kişinin arasında ama düşünce olarak yetirebilemez.
1: Doğru, hatırlam
0: bana. Ben 14 Temmuz üstüne yazandım. Diyendim ana babam gelmedi. Tamam. Benim halim sormadı. Benim çocuğum çekerdi. Babam nişe almadı. Çünkü babasını 14 Temmuz'a çıkarıyorlar ölüp. Bir yetim uşağın ağzından bu koryat değilleri. Dörtlük değilleri. Bunu eğer ben bu biçimde dersem belki Azerbaycanlı men aynar. Ama bir Özbek Türkmen aynamaz.
1: Doğru.
0: Bir Kırgız Türkmen aynar. Bir Tacikistanlı men aynamaz. Tamam. Veya Türkiye'de oturan men aynamaz. Çünkü öz onun normal yazı dili konuşma dilidir Türkiye'de. Peki biz bu şiirleri dediğim kimin yaparsak Turan birliğine etkimiz olur mu olmaz mı? Edebiyatçı olarak. Çünkü edebiyat milletin aynasıdır.
1: Doğru.
0: Siz ne görürsünüz bunda?
1: Ben ortak bir dilde tabii ki de katılan buna. Yani özellikle şu anda Türkçe Türkçesi, İstanbul Türkçesi dediğimiz Türk dünyasında daha popülerdi.
0: Güzel.
1: Yani ha. Bence de Türkçe Türkçesinin, İstanbul Türkçesinin öğrenilmesi lazımdı. Hı. Hatta ki şiirlerimiz duyurulsun. Şayet kurulduğu zaman ona da ortak bir çözüm yolu bulunur diye düşündüm.
0: Zaten indi Türk Dil Kurumu Türkiye devletleri arasında yaptığı konferanslar sonucu 34 harfli bir elfaba yazdılar ama hele indiye kadar
1: yürürlükte de
0: yürürlükte iki kitap basılıp indiye kadar bunu birisi Azerbaycan'da birisi Türkiye'de bundan benim ilmim var İndiyə qədər iki kitab bu yeni əlfəba ilə yazılıb. Amma yenə də bir sürə istər insanları alışdırar. Məsələn, sən bir Tacikistanın dilini dinləyəndə mutlaka anlamsan özünə. İçində 2-3 sözcüğü aynısan qalanın, anlamsan. Bunu yeni bir türkçəyə alışdırmaq indi. Biz öz dilimizdə zaten konuşurken de bizim dilimiz Türkiye diline çok yakındı.
1: Doğru. Ha.
0: Biz, ben de oturduğum yerde elime kalem alsam Türkmen'i yazacağım, Arapça yazacağım, Türkmen yazarım biter. Çünkü aynı sözcükte dilim özün. Ama bunu Tacikistan belediyem bile. Biraz zorluk olabilir fakat güle ulaşmak için dikene el vurma gerekir diyelim. Doğrudur. Bir şey daha alayım sizden.
1: Tabii. Şiirimin adı Ters Rüzgarlar. Bazen Yusuf gibi mahsur kalırsın koyunun en dibinde. Bazen Yusuf gibi mahsur kalırsın koyunun en dibinde. Bir kafile gelir çıkarır seni, sırlar vardır ipinde. Ben Yusuf değildim ama işte sen tam da o kafilesin. Ben bağırıyorum hayret ki senin, asla çıkmıyor sesin. Hı. 7 yıl kalmadan zindanlarımı bağ bahçe gül eyledin. 7 yıl kalmadan zindanlarımı bağ bahçe gül eyledin. Dillerim varmadı gitme demeye, deryamı çöl eyledin. Hı. Kırılmadım sana çünkü aşkım billah senden büyüktü. Sığmıyor bana bütün cihana, cümle candan büyüktü. Madem gidecektin o zaman bana, neden yalan söyledin? Verdiğin zararın telafisi yok, beni benden eyledin.
0: Güzel, ağzına sağlam. Bence bu sağ Türkmen Eylül'süne yazdın yoksa aşıktı?
1: Bilmiyorum, ben bunu seyircilere koyarım. Ağzı koyarım bu son zaman.
0: Zaten serbest şehir beladı. Edebilirsem kalıptan kalba koyarsın. O 7 yıl Yusuf'un kuyusu, bizi atanlar bu kuyuya ki indiye kadar çıkartabilmirler. Doğru. O ipleri de uzanmır bize taraf. Ne yazık, Kıbrıs'a uzandı, Karabağ'a uzandı, hele Kerge uzanmayıp. İnşallah o bu kuyudan biz de çıkarırız Yusuf kimin. Onun için ben derim sana Türkmen Eylül'sünde yazılıptı. Ağzıva sağlık çok sağ güzel olun. Bir şeydi. İzin verirse bir Ali Şir Nevai'ni anladaksız. Herhalde bunun adını işitmişsiniz.
1: Seve seve dinlerik sizden.
0: Ali Şir Nevai'nin asıl adı Nizamettin Ali. 1441'de Afganistan'ın kuzeybatısı tarafında bulunan Herat'ta doğdu. O zamanlar Herat Teymurlu devleti hükmündeydi ve devletin en önemli kültür merkezi idi. Ali Şir Nevai Çağatay sülalesindendir ve Teymurlu devletinde emir mertebesine ulaşmıştı. Bir süre Semerkant'ta Nizamiye Medresesi'nde öğretmenlik yaptı. 1469 yılında Teymurlular Akkoyunlu Devleti tarafından Karabağ Savaşı'nda kaybederek devletleri yok oldu. Ali Şir Nevai Nizamiye'den ayrılıp okul arkadaşı Emir Teymur'un sülalesinden olan Sultan Hüseyin Baykara yanına Herat'a döndü ve onun yanında çalışmaya başladı. 1471'de vezir unvanı aldı ve 3 Ocak 1501 tarihinde vefat etti ve edene kadar aynı unvanda kaldı ve bu dönemde bir dervişlik hayatı yaşadı ve evlenmeden vefat etti. Mezarı şu an Herat'tadır. Ali Şir Nevai niye aldık yani? Ali Şir Nevai kimdi? Bu tarih hayatıydı. 1441'de nereden olup 1501'de vefat edip yani 60 yıl yaşayıp vezirlik mertebesine de ulaşıptı. Ama ne hiç aldı bu? Ali Şir Nevai hem şair, hem mimarcı, hem dil bilgisi, hem de ilmi siyasette çok üstün başarılar kaydetti. Khorasan'da 370 medrese, cami, kütüphane ve saire genel hizmet imarlarında finansman sağlamış. Yazılı eserleri Çağatay Edebiyatı'nda 30'a yakın eseri bulunur. Mehmet Kaşgarlı'nın Divan Lugat-ı Türk eserinden sonra Muhakemetil Lugateyn adlı eseri gelir. 30 yıllık dönemde 30 Türkçe eser bırakmıştır. Aynı zamanda Farsça, Arapça ve Hindice eserleri de vardır. Şiirleri 4 divanda bulunur. Bedai'ul Bidaye divanında 840 şiir bulunur. Nevadir-i Nihaye eserinde Gıraib-i Sigar eseri gençlik şiirleridir. Nevadir-i Şebab 20 ve 35 yaşlarında yazdığı şiirlerdir. Ve Bedai'ul Vasat orta yaş şiirleri 35-45 yaşları. Fevaid-ül Kibar 45-60 yaşlarında yazılan şiirler. Mizan-ül Evzan Uruz Vezni hakkında eseri ve bu eserde ilk olarak türkü sözcüğü kullanıldı. Bu da çok önemlidir. Yani ilk türkü sözcüğünü Alişir Nevai kullanıptı. Ondan önce yok imiş. Hemsel Muhteberin Piri Üstadı ve Cami haklarında yazılan eserler 1492 yılında 1494 yılına kadar sürmüştür. Yani tam 2 yıl bir eser yazıp. Tarih Mülük-ül Acem bu kitapta Türk Padişahı Alparslan Tunga'dan söz eder ki İran'da ona Afrasyab adı verilir. Mecalis-ül Nefais 450 şairin yaşamı biyografisi Divan Elfani Farsça yazılmış şiirler 12.000 mısra'dır. 12.000 mısra derken yani 6.000 beyt bir kitapta. Nuzumul Cevahir Tuhfetül Muluk Farsçadır. Münşaat Türkçe 1498'de sultanlara yazdığı mektupları kapsar. Siracül Müslimin Tarihül Enbiya 40 hadis Mahbubül Kulub fil Ahlak Seyfül Hadi Rikabetül Munadi Mekarimül Ahlak Halat Pehlevan Muhammed bir de Hince eserleri ve sözlükte yazmıştır. Tasavvuf eserleri ise Lisan-ı Tayr 3500 beyt. Yani 7000 mısra. Bu tasavvufta bas yazdı özüne. Nesaimul Mahabbe, muhabbet esintileri Farsçadan Çağatay diline çevrilen Nureddin Abdurrahman Hacı'nin Nefahatül Uns eseridir. Hiretül Ebrar Mesnevi 7976 mısra'dır. Sene 8000 o da 4000 beyt yedire. Ferhad ile Şirin, Leyla ile Mecnun ve Seb'atü Seyyar Mesnevi'dir. Behram Gur Destanı'dır. Sedd-i İskender'i İskender Barajı Mesnevi'dir. Bir örnek alak, bir bakak bu örneği ne güzel öz dilinde yazır. Diri, şiir biçiminde yazıp özünü, hatta şiir diye okuyak özünü. Tamam. Ol yiğit bu noktadan hürsend olup ne kim ol iki yiğit ise ferman bile bu biri eleyip itaat can bile kervanlar tiz edip bazarı şiit kıldılar ol turfa konuşu ile şahit. Bu şiiriydi. Bu biçimde yazılıp ama bu Çağatay dilinde yazılıktı.
1: Çağatay Türkçesi.
0: Bunun o anlamına diyarın. O yiğit bu ince sözden tevekkül edip iki ferman buyursa bunlardan biri can ile itaat edip diğeri de aklını yetirmişler pazarına kervanlar düzüp o ithaf kuşu da olamayı, avlamayı niyet ettirir. Diri Alişir Nevai Türk dünyasının başta gelen büyük edebiyatçılarından, şairlerinden biridir. Gömütü nürle dolsun. Tekrar Alişir Nevai Afganistan'dan Türkmen bölgesine geçer ve Kerar Hoca'dan bir ayrı şiir alır.
1: Tamam. Şiirimin adı Gidiyorum. Yine serbest ölçüde yazılıp. Gidiyorum. İstanbul saklı içimde. Ellerimde kalabalık korkular. Zorlu diyarlardan sırlı yare. Gayipten sesler duyuyorum. Çağrılmadan gidiyorum. Soğuk ve dağların çaresizliğine karşı. Kaçmak geliyor içimden. Bulutların mavi gülüşüne. gidiyorum İstanbul saklı içimde. Bu yürek atamaz yorgunluğunu martı armonilerinde. Bu sevdanın türküsü yakılmaz. Şiiri de yazılmaz belki ama atlatır yol yorgunluğunu kar bahçelerinde. Gidiyorum Mayıs akşamının unutulmaz yazgısına. Hiçbir yaprak üst üste düşmez aşk seyahatlerinde. Şafak melodileri, hasret çiçekleri, yaralı bir defter, sancılı bileklerin prangasıdır. Kış yağmurları çalmasaydı bir çift gözü, belki beklenmeyecekti. Uslanmayan hayal tanecikleriyle gidiyorum.
0: Allah, çok güzel. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Ben de bu konuda aynen serbest şair olarak değerli şairimiz Ehsan Cihat Kefilli'den bir şiir alacağım. İzin verirse
1: buyurun,
0: onu
1: okuyayım. Buyurun, seve seve dinle.
0: O da aynı serbestti. Yazılmayan şiir. Kafamda düşünceler var. Duygum normal değil. Yürürken çarşıda başım dönüyor. Sokaklarda durmaya kararım yok. İçimden coşan sorular yoğun çevirmek ister. Hemen döndüm odama. Sessizlik bir köşede yalnız başıma kalmaya devam ettim. Masamda yarım kalan mum hala çalışıyor. Soğuk kış gecesinin yili penceremden çabuk çabuk odama doluyor. Küçücük lamba üstünde bir fincan sade kahvenin vakti izin verdi. İşte şimdi yazılmayan şiiri yazmak istiyorum. Şiirin konusu bulutların, şimşeklerin arasındaki macera. Kafamı şaşırtmış, niye bulut haykırıyor? Asman ağlıyor, şimşek saç yoluyor. Şu tabirler ağıtı mı acaba? Şu tabirler ağıt mı acaba? Belki de hazırlık anıdır. Savaş var. Bugün yarında keşke açıklamam ters olaydı. Belki de olabilir. Bulutlar sesi meytermiş, şimşekler zurna, yıldızlar halay kurmuşlar, sevinçlerinden süzüyorlar. Biz de düğün havası sonuyoruz. Keşke şu açıklamam gerçek olmuş olaydı. O zaman hayat dört mevsim baharlardı. Çok güzel bir şiirdi. Değerli, Allah razı olsun. Değerli hocamız Ehsan Cihat Kefilli'dendi. Şiir bir işte bak budur yani ki bu şiirde iki çelişki sonra şiiriye var dediğimiz şiirsel görüntü var. Birisi özü olay birdi. Şimşekler çakırı, yıldızlardan işte asmandan yağış yağırı. Bunu benzerdir bu şimşek niçin saçıyor olur? Bu ya asma niçin yığılır? Bir şiirsel görüntü görüp verir. İçinde dönedir demek ki belki bu bize bir ön haber verir. Mekayet olun, savaş olacak, kıyamet kopacak. Belki bu dişim gerçek olmaz. Ama belki de o ağlamak sevinç malıdır. O şimşek davul çalır. Yıldızlar halay bağları dolanır. Bu da ikinci sonra şiiriyesidir, şiirsel görüntüsüdür. Çok güzel bir şekilde iki görüntüyü bir şiire sıkan bir şiirdi. Ben bunu çok beğenmişim. Ona karşı sizden bir şiir daha alalım. Bir şiiri okumadan evvel bir kançara baksa o resmi o ağlar çok güzel çıksın hatta. Buyurun şiiri oku.
2: Dargın kapı tokmağı. Bir yürek saklıdır bu şehrin sokaklarında.
0: Güzel.
1: Bir yürek saklıdır bu şehrin sokaklarında. Sancılar doruklarındadır harabe evlerin. Cam pazarları kurtarılmayı bekler. Doğan her yeni isyana hoyrat denildi. Kısa, acı ve dörtlük. Efsaneler döner, efsaneler döner kubbeli tavanlarında bu şehrin. Bu şehrin zırhlıdır mevsimleri yabancılara. Kimse bilmez katliam işlediğini, yanardağ ışıklarından geçerek belinde bir çanta dolusu umut taşıyan çocukları ezerken. Ruhun boş ve mahşer kentlerle mücadelesi son bulur belediyenin imha makineleriyle. Ahşap kokulu evlerde sarhoş binalar sallanır. Göklü isyanların boğazında hasret kokar bu şehrin ekmek kırıntıları. Günleri aç, kapıları ayaz. Kulaklarda melek sorgusu. Sesleri bembeyaz. Üçler, yediler, kırklar, yahu diyerek.
0: Allah razı olsun.
1: Teşekkürler.
0: Allah razı olsun senden. Güzel bir İstanbul görüntüsüydü bu şehir. Çünkü doğru, bizde o su yoktu. Martılar olsun, ekmek kırıntılarının atagözüne. Bir de tahtadan yapılan evimiz yoktu yani. Onun için bu İstanbul'la görüntüsünü açıldı, tavsif edildi, vasf edildi özün. Zaten de belagatte, edebiyatta bir konu var, tavsif diye özün. Tavsif odur ki okuduğu eserde veya yazdığı eserde, ister düz yaz olsun, ister şiir olsun, karşı taraf bunu dinlerken gözünün önüne gelsin sen ne diyorsun.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir örnek verim. Diyendem bir rüyamış meğer sana kavuşmak. Oysa tek umudum dünya için. Dediler aşıka rüya da yasak. Rüyalar sakladım rüya içinde. Bunu eşiden bildik ki innehu men, sen çok severim. Ama bana göre bir dişti sana kavuşmak. Tabii ki bu kime hitap ederim içinde? Özgürlük. Yani kız sevdası da ki harabayına mazdır bu ömürden sonra deyse. Bu özgürlüğü vasf ederim içinde. İsterim özgürlüğe bir rüyamış meğer sana kavuşmak. Çünkü bu kadar zulüm altında olan bir Türkmen elimiz var. Tilafer'den Mendeli'ye kadar bu mavi harita paramparça olmaya geliri. Doğru. Ne yazık ki hiç kimse de buna karşı bir şey yapmadı. Onun için bunu bir rüya diye hatırlatırım. Eşiden bunu sen damağına ne geldi? Demeyelim biz buna. Aşk geldi damağına. Ha. Bir rüyamış meğer sana kavuşmak. Oysa da dünyada tek umudum daha. Bir şey istemiyorum. Ne dam isterim, ne araba isterim, ne banklarda para isterim, ne tarlalar isterim. Sadece sana kavuşmak isterim. Dediler, aşıka rüya da yasak. O kadar zulme koydular bizi. Koymalar rüyamızı görelim. Yasakladılar. Ta yattığım yerde rüyanı görüm. Kalktım ne ettim? Rüyalar sakladım rüya içinde. Birinci rüyadan kalktımsa da ikinci rüyam hele rüyamın içinde sakladı. Bu da ne demekti? Aslında bak, tavasıf budur. Ben o rüyanı öz rüyamda saklasam, eğer böyle aynanılırsa, ben rüyamla kanda bana gider özden para mı?
1: Doğru.
0: Sanki bir cantada, bir bavulda para kaldırıpsan, diyse koy bavul etsin benim param var. Bavul etti para özden gitti. Burada rüyalar saklarım. Rüya içinde benden sonra gelen kuşaklarda bu sevgini, bu milliyetçiliği, bu vatan sevdasını, bu Türkmeneli derdini eklemek zorundayım yani. Ki benden sonra o özgürlüğü ben almarsam evladım görsün, evladım olmasa evladımın evladı görsün diye. İşte bu tavsifti. Bir şehir okumam bu hasıptı.
1: Tabii. Kazara sabahlayış. Şehrimin adı Kazara sabahlayış. Tutsak pencereler sarı sözler yağdırıyor. Binalar sitemli caddelere doğru yürüyordu. Ürkek sokak lambaları, karıncaya yürüyen ateş, uzaklara bakan el fenerini beni izlerken gördüm. Ben sırlar barakası, kısık minarenin köklü ışığı, hayat kırık valizlerin kaçak biletçisi. Duydum sargı sargı ayak izlerini. Ancak bir isyan yıkabilir sahte sarıkların kölelik manifestosunu. Beni köklü melekler çağırıyor. Gördüm çikolata tarlasının çocukları aşkına.
0: Tamam. olasın.
1: Sağ ol.
0: Allah razı olsun senden.
1: Sağ ol.
0: O Şerude'den işte o şeyi vasfettiğinden ben biraz duygulandım, kusura bakma. Gerçek aşık olduğumuzu edebilmiyorum. Hadi gelende boğazımız doğru kuru. O Şerude vasfettiğinden çok güzel bir vasf edip sen o ekmek kırıntıları ki o hayvanları dokuyordu suda. Bu konuda bizim edebiyatımız biraz bence bu konuda edebiyatımız biraz daha gelişmek ister. Gelişmek ister. Yani ben isterim bir deneye bir şeyi aynadım. Bir şekilde aynatmam lazım geldi ki içinde bir görüntü olsun. O görüntünü duyan da bilsin sen ne değilsen ve hara çekersen. Zaten bence edebiyatın amacı budur. İster bir toplumsal konu olsun, ister bir aşk konusu olsun, ister hani biraz önce Şerude üçler, yediler, kırklar, tasavvufi bir konu olsun, dinsel bir konu olsun, sufilerin aldığı ohu kelimesinden çıkan inanç olsun. Bunları şiirlerimizde ve yazılarımızda yani zamanında birisi Sultan Selim'i vasf ederken direkt sarışın kellesi büyük, omuzları enli, alt kısmı üst kısmından daha uzun. Böyle oturanda o dinleyende o yüzden gözü vayne geldi. Sanki Sultan Selim kırmızı beyaz bir adam. Saçı kırmızı, gözleri yeşil, parlak, çigin enli ama kemerden yukarısı kısa da ayakları çok uzundu. Tam bu vasıfta yazandı. Özünü aynı san. Bizim şairimiz Mehmet Sadık bir şehrinde nedir? Diri yavaş yavaş kızıl bir baş. Bak. Yavaş yavaş kızıl bir baş doğdu güneş. O yavaş yavaş diyende sen o hara gelir fikri tam sehere gelsen güneş çıkmaya yakındı. Önce asman ögüde portakallı olur, kızıl olur. Ondan sonra doğdu güneş. İşte bu vasıftı. Veya bir eski koruyatımız var. Diri hala çalar, etek hala çalar. Uçurttu aklım fikrim, yel zülfü
1: hala çalar.
0: Tabii ki affedersin ben eski koruyat dedim. Öz aslında Ali Mahal kullandı. Hala çalar, etek hala çalar. Hal ayağa kızların girdiği şeydi. Uçurttu aklım fikrim, yel zülfü hala çalar. Bunu işte de o bilirsen bu adam sevgilisi karşısındadı. Esen yerlerden barabar o çıkan zilf üzerinde olan hala çaları tabii ki düşüncesindedir keşke onun yerine ben bu hala çalaydım. Sevgilisi de işte budur tavsif. Şehirlerde tavsif kabiliyeti çok güzeldi. Bir şehirde Allah senden zaman dükkanmeden önce.
1: Tabii olur.

0: Başka bir şair okusam olur. Başka bir şairin.
1: Başka bir şairin. Şairin güzel sağsı odan okursanız ne var? Ben tabii. Hazretim öz şairi odan eşitim. Çünkü şairler orada gerçekten bir anlam var.
0: Tabii yüzden. Oğlu.
1: Peki horiyat?
0: Oğlu.
1: Tamam. Bir dört horiyat okumayalım. Çi. Size çok benzeyen şehirde Erkan Karakaş. Çok güzel şehirde.
0: Ben de kalemini beğendiğim bir dostumdu. Güçlü yazılar var.
1: O zaman Koryat dinleyeyim seni.
0: Yen sevdadı. Yen aşktı. Yen sevdadı. Özüm de iyi bilen başımı yen sevdadı.
1: Güzel. Ağzıma sağlık.
0: Türkçe derem. Gülümü Türkçe derem. Elime klinz verin cihanı Türkçe derem.
1: Allah. Güzel.
0: Türkçü nedi? Bu çalan Türkçü nedi? Herkes divana durar gelende Türkçün adı.
1: Allah bu cinasına kıstı içinde bir izah var.
0: Türk töresin. Balalar Türk töresin. Türk töresin, balalar Türk töresin. Çokların başı gider. Tuttuysak Türk töresin.
1: Çok güzel.
0: Türk ata. Tatar nene Türk ata. Gövde üste baş kalmaz eğer minse Türk ata.
1: Çok güzel.
0: Türk üst attı. Adlardan Türk üst attı. Koyma un savaş edek savaşta Türk üst attı.
1: Ah, sağ ol.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel. Türkmenim. Türkmen sütün Türkmen em.
0: Em.
1: Yadlar ne derse desin. Türkmen oğlu Türk.
0: Türkmenim.
1: Zaten tarihte de Türklerin kadri kıymeti bitmez ki büyük bir yazar, bir tarihçi değil. Tarih sahnesinden türkü çıkardın, tarih kalmaz.
0: Tarih kalmaz, doğru.
1: Çok büyük bir felsefe, büyük bir şeydi. Biz buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bizim yeni dönemde Edebi Sayfalar programı her konak gelene iki kitap armağan. Tabii ki bu da Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük koluydan. Anlaşa olarak olupdu. Size bir gün bir de bir Türk Kardeşlik Dergisi'ni armağan ederek ilk kitabımız serbest yazdığımız için Güneş Yine Doğacak Nesrin Erbil.
0: Mükemmel.
1: Çok güzel bir şeydi. Sergüzeşt ikinci kitabımızdı ve Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan çıkan son sayı 2026'da çıkan dergisiydi.
0: Teşekkür ederim. Güle güle
1: kullanın inşallah. Sizler de bundan çok faydalanırsınız. Gelecekte sizlere daha güzel, kalemimize daha güç, düşüncemize, hayalimize daha genişlik. Elimizden geldiği kadar da bu milleti yadan çıkartmayın. Ya milletin derdini, muanatını, çekişini, geçmişini, başımıza gelenleri. Yani ben Erkan'dan bir şiir eşittim. Kum saati eğer eşitmişse.
0: Eşitmişim.
1: Çok güzel bir şey. İnşallah gelecekte onu da getiririm buraya bir küçük parça. Ama biraz saat tamam olduğuna bir gün gelmez. Sizi görmek istedim. Onun da eşitirem özün. Çünkü güzel, çok güzel fikirler ortaya atsız. Bunu da unutmamın şehirlerimizde. Siz

0: Estağfurullah.
1: Ya, tabii kamera arkasında çalışan arkadaşların da eline ayağına sağlık. Teşekkürler. Bunu da eklemek isterim son olarak. Biz bazı şeyleri unutsak, dedi usta ki, milletimizi, tarihimizi, bize yapılanları, ortada biz diye bir şey kalmaz.
0: Çok doğru.
1: O yüzden biz unutmayacağız. O davamızı sürdürmeye çalışacağız. Tekrar sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederim, siz sağ olasınız. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, güzel hanım Dünya Bulut bugün bize eşlik etti. Allah razı olsun, özünden yorduk seni, kusurumuzu affeyle. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Edebi Sayfalar programını hazırlayan ve sunan ben Timur Bayatlı ve dostumuz Karrar Abdülvahap Hançerçi, kendisine ve babasına da saygı salamlarımız var. Büyük abimiz de el öpülen bir insandı. Allah ömrünü uzun etsin. Sizleri de Allah'a ısmarlarız. Hoşça kalın. Türkmen kalın diyelim.

Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben? Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım. Seni çok özlüyorum.

kere aradım, ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Açtım o eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

çok zamansız gittin elden. Akıllandım ama bak pişmanım. Kucağında uyanmak varken niye gittin be dön aslanım. Şimdi mutlu mu sanki ikimiz? Beraber olmaktı dileğimiz. Duruyor bak cennetteki yerimiz. Ayrılık yok, dön pişmanım.

0: ne öneririm? Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Talabani aşiretinin ve Leylan nahiyesinin önde gelen isimlerinden Şeyh Deşti Talabani'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Nezar Ahmedi, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Harris'le ikili işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı. Ahmedi, koordinasyon çerçevesinin devlet otoritesini ve egemenliğini güçlendirme adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, az sahip ehli hakkın silahların sınırlandırılması kararı güçlü bir devlet inşası için faydalıdır dedi. Petrol ürünleri dağıtım şirketi, Başbakan Ali Zeydin'in yüksek oktanlı benzin için acil ithalatı onayladığını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi, Başbakan Ali Zeydin'i yüksek çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmakla yetkilendirdi. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, hükümete petrol ihracatının Kızıldeniz ve Akdeniz üzerinden yapılması çağrısı yaptı. Hava yolları, hacıların dönüş planı kapsamında Cidde'den ilk uçuşların ulaştığını duyurdu. Irak Hava Yolları, Irak'tan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a direkt uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Tarım Bakanlığı, sofra yumurtasına talep hala yerli üretimi aşıyor ve fiyat artışını sınırlamak için önlemler alınıyor dedi. Medya ve İletişim Kurumu, Korek Telekom'la olan sözleşmesini iptal etti ve tüm faaliyetlerini durdurdu. Musul Sağlık Müdürlüğü, Foryo Enerji içeceklerinin satışını yasaklama kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, engelli bir vatandaşa saldıran bir görevli gözaltına alındı dedi. Irak'ın kuzeyinde bir eğitim kazasında biri Amerikalı, diğeri İngiliz iki askerin öldüğü bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah saldırılarını devam ederse Beyrut'u vuracağız dedi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Jérôme Bonnafont, İsrail'in Lübnan'daki artan ilerleyişini büyük bir stratejik hata olarak nitelendirdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Berri ile görüşmesinde Lübnan'da ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika hala İran'la müzakereler yürütüyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, İran nükleer program konusunun bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul etti dedi. Amerika'nın Iowa eyaletinde bir silahlı kişi ailesinden 6 kişi öldürdükten sonra intihar etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
4: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
6: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكرم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعزي بوفاة أحد رموز عشيرة الطالبانية وأحد وجهات ناحية ليلان الشيخ دشتي عبد المجيد الطالباني. رئيس الجمهورية نزار أميدي يستقبل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع واشنطن. رئيس الجمهورية نزار أميدي يرحب بمواقف وخطوات الإطار التنسيقي الداعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن قرار العصائب بحصر السلاح يصب في مصلحة بناء دولة قوية. شركة توزيع المنتجات النفطية تؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وافق على استيراد شحنات طارئة من البنزين السوبر والمحسن. قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يدعو الحكومة إلى تنويع منافذ تصدير النفط العراقي عبر البحرين الأحمر والمتوسط. الخطوط الجوية تعلن وصول أولى رحلاتها القادمة من جدة ضمن خطة التفويج العكسي للحجاج. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من العراق إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وزارة الزراعة تعلن أن الطلب على بيض المائدة في الأسواق المحلية لا يزال يفوق حجم الإنتاج المحلي وهناك إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار. هيئة الإعلام والاتصالات تلغي عقدها مع شركة كورك للاتصالات وتوقف جميع عملياتها. مديرية صحة نينوى تقرر منع تداول مشروبات الطاقة فوريو في أسواق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن توقيف منتسب اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني خلال حادث تدريب في شمال العراق. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: تركمان FM بعد فريكانسمز 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Vakti gelince duyarsınız.

kadar çok seviyorum ki. Şu an. Şu an ölsem dünyanın en mutlu adamı olarak ölürüm.

attım geceden. Kırılır kanadım yükümden. Karadır hayatım geceden.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor.

gülünce kafam peynire dönüyor. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine bir

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

olsun. Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz.

dayandım. Erbabım aşk madem, madem yasaklar.

0: Cazım etme.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

90.1 yedilen yetmişe halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

çavra gevir, düştü de çavra gevir, ateşi hicrana gene, ot tutun yandı digar, döndü gevir, kavna gene, aman aman aman ayda, aman ayda.

سنور حلوان زلفو والمشام

yürüsüm hasta bugün. Kalmışım çöllerde kandağım egeme. Doldu da aşk bağdasın. Eyledi diyorum egeme. Aman aman aman eyde zaman eyde.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sen onu dursun. Hatıralar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.